gamit zaman persekolahan anda. Ritma mengimbau zaman percintaan.